0: kita sun ya.
1: Iya, gue ya kalau loro ati malah gaya gitu.
0: Iya. Wes jane sedo rapi ora to, Dik? Rapimu piye diundur?
2: Rapi dipending kan.
0: Dipending. Diamini loro karo caca loro.